Allah'ım, Rabbim, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım,